Kirpebiz kılıçtan Zizvalı ucakta daşlıydı Mimdör o desnada Gam ure desan sen tuare Vars plave bisli